Muslimin senin emniyet yerinde bazısını tanı getiren korkuna sorun. Bu fani zamanının bu program korkunan ıskanalım gen. Yağın akaş feni yetiyor.